tankay ne bu bax mom nak sama jigen la sama xarit wa maymuna wa maymuna xam maymuna sek say lina dal la.